0: a diario. Mix Radio.
1: Baby.
2: Chris Jedi. Chris Jedi.
1: Austin, baby. Ozuna, baby.
2: Ozuna.